Her zaman kolay değil, sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu yavaşça öğrenmek.

0: Ja, evde yoksan von Özcan Deniz und Haluk Bilginer und so weiter.
1: Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamamdır.

içimdeki zembere kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.

0: Aber nicht malen mit dem Backen.
1: What are your thoughts on being called Salt Bay?
2: Tabii ki bu benim ikinci ismim oldu. Tabii ki herkes tarafından sevilen, ondan sonra takdir edilen dünyanın